0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Gül yüzlülerin şevkine gel, yuş edelim meyamanam.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
0: Adüfem.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: QFM. Kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani bayrağı ele geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir Gelecek Topluluğumuzun Enerjini Doğadan Al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun Müzikle Umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Ne oldu?
1: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru. Örnek Şahsiyetlerden merhabalar. Bugünkü programımızda Ahmet Süheyl Ünver'e yer vereceğiz. ...1898 yılında İstanbul Haseki'de dünyaya gelen Ahmet Süheyl Ünver, Türk tıp tarihçisi, hekim, ressam ve tesipçidir. İlk ve orta öğreniminden sonra girdiği Mektebi Tıbbiye'yi 1920'de bitirmiş ve Gureba Hastanesi'nde Cildiye Kliniği'nde hekimlik ihtisasına başlamış, bir müddet sonra Haseki Hastanesi'nin dahiliye kısmına geçmiştir. Tıp tahsili sırasında gittiği Medresetül Hattati'nde dönemin ünlü hat, tesip ve ebru ustalarından tesip, ebru ve hat dersleri almış, aynı zamanda ressam

1933 yılındaki üniversite reformu sırasında Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurmuştur. Bu enstitü bünyesinde özellikle Türk-İslam tıp tarihi araştırmalarına yönelik ilmi makalelerin yayımlandığı Türk Tıp Tarihi Arşivi dergisini çıkararak Türk-İslam tıbbına ilişkin temel kaynaklarının tercüme faaliyetlerini başlatmıştır. 1939'da profesörlüğe, 1954'te ordinaryüslüğe yükseltilen Ahmet Süheyl, 1967 yılına kadar başkanlığını yaptığı Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünde Tıp Tarihi ve Deontoloji dersleri vermiş, ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçmiş ve burada ikinci bir Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsü kurmuştur. Çeşitli ülkelerde düzenlenen tıp tarihi kongrelerine katılarak tebliğler sunan Ahmet Süheyl, 1973'te emekliye ayrılmış, ancak emeklilik günlerinde de çalışmalarını kesintiye uğratmadan sürdürmüş ve 1986 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Gıpta edilecek bir çalışma azmiyle engin bir araştırma ufkuna sahip olan Ünver, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yaptığı tıbbi yayınlarda Türk tıp tarihi üzerine ağırlık vermiştir. Aynı zamanda bilim ve sanat tarihi üzerine yoğunlaşmış, bilim tarihine dair araştırmalarında önce İstanbul, ardından Anadolu ve Avrupa kütüphanelerinde bulunan yazma eserleri üzerinde çalışmış, ayrıca Selçuklu-Osmanlı alanında tecrübi ilimlerin gelişimini incelemiştir. Bu arada başta İstanbul olmak üzere gezdiği her şehir için seyahat defterleri hazırlamış, bu defterleri şahsi intibaları, notlar ve gazete kesikleri, fotoğraflar, kara kalem ve sulu boya resimleriyle zenginleştirmiştir. Bunların yanı sıra konu başlıkları ve kişi adlarına göre düzenlediği defter ve dosyalardan oluşan zengin bir arşiv hazırlamış olup, bu arşivin bilim tarihiyle ilgili kısımlarını İstanbul'da Kandilli Rasathanesi'ne, tarihle alakalı arşiviyle sulu boya resimlerini Ankara'da Türk Tarih Kurumu'na, şahsi kütüphanesi yanında tıp tarihiyle ilgili dosya ve defterlerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ne bağışlamıştır. Ünver, sanat tarihçisi sıfatıyla Türk süslemesinin her dalı için özgün araştırmalar yapmakla beraber, fıtrattan gelen bir kabiliyetle usta bir müzehip, ressam ve şair olmuş, bu sanat dallarının Osmanlı'dan gelen çizgilerinin Cumhuriyet Türkiye'sinde devamına yardımcı olduğu gibi, Cumhuriyet'e intikal etmeden tıkanmış bazı sanat dallarının ihyasını da gerçekleştirmiştir. Türk kültür bereketinin bu topraklardaki bekasına sönmeyen bir imanla bağlı olan ve bu imanla eserler veren Ahmet Süheyl Ünver, 60 yılı aşan telif hayatı boyunca başta tıp olmak üzere çoğu bilim, kültür ve sanat tarihine dair 2000'e yakın kitap, makale, tebliğ, ansiklopedi maddesi, gazete yazısı kaleme almıştır. Gönlünü aklıyla birleştirerek bunu tasavvufi şiirleri, tesip, minyatür ve sulu boya resimleriyle dışarıya aksettirirken bilim ve sanat eserlerine taşıdığı gönül ve akıl birlikteliğini de İstanbul Efendiliği ile temsil etmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Türk tıp tarihçisi, hekim, ressam ve müzehip Ahmet Süheyl Ünver'e yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Değerli dostlar, o bir yönetim şeklidir. Tarihte görülen en eski yönetim biçimlerinden biridir. Bugün de güncelliğini sağlam bir şekilde koruyor. Ve bugün dünya üzerindeki birçok ülke onunla yönetiliyor. Peki sadece ülkeler mi? Hayır. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen üniversiteler...

Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle ülkemizde demokrasiyle yönetilmeye başlandık. Efendim, demokrasi halkın parlamentoda söz sahibi olmasıdır. Halkın kendi kendisini yönetmesidir. Yani halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir demokrasi. Demokrasi söz sahibi olmakla beraber birçok hakka sahip olmaktır. Demokrasiyle halk ülkeyi yönetecek kişileri belli bir süre için seçer. Devlet halk içindir anlayışı hakimdir. Peki ama efendim, bir kelime olarak demokrasinin açılımı nedir? Yani demokrasi kelimesi nasıl bir anlama sahiptir ki siyasal bir yönetim şeklinin adı olmuştur? Değerli dostlar, demokrasi Yunanca bir kelimedir. Daha doğrusu iki Yunanca kelimenin terkibi, birleşimidir. Bunlar demos ve krates kelimeleri. Demos Yunanca'da halk, ahali demektir. Krates'te yönetim, egemen, muktedir demek oluyor. Yani halkın kendi kendini yönetmesidir demokrasi ya da halkın iktidarı. Halkın kendisini yönetecek kişileri gene kendinin seçmesi, belirlemesi, tayin etmesi. Esasında mesele bu kadar basit değil. Zira demokrasi yüzyıllardır var olan bir yönetim biçimi olmasına rağmen bir kavram, mefhum, nosyon olarak hala tartışılıyor. Yani demokrasi her ne kadar kelime anlamı itibariyle halkın kendi kendini yönetmesi olarak ifadesini bulsa da ondan beklentiler değişmekte, yorumlar farklılık arz etmekte, içerik, kapsam ve ilkeleri kişiden kişiye, devletten devlete değişebilmekte. Söz gelimi, kimileri için demokrasi çoğunluğun yönetimidir. Kimileri için azınlık haklarını güvenceye alan yönetimin ismidir. Kimilerine göre fakirin yönetimidir. Kimileri için sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan bir yönetimdir. Kimileri için fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetimdir. Kimilerine göre kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetimdir. Kimileri içinse bunların hepsidir ya da bazıları bazılarına nispetle daha öncelikli tanımlardır. Efendim, demokrasiyi bir fazilet yönetimi olarak görenler olduğu gibi, onun gerçek anlamıyla uygulanamamasını siyasal bilgisizliğe yoranlar da bulunmaktadır. Değerli dostlar, biz burada demokrasi hakkında söylenen birkaç özlü söze yer vermenin zihin açıcı olacağına inanıyoruz. Örneğin, Thomas Jefferson, bilgi alma hakkı demokrasinin para birimidir diyor. Alfred Smith, demokrasinin bütün hastalıkları daha fazla demokrasiyle tedavi edilir diyor. Ya da Noam Chomsky, eşitlik olmadan demokrasi olmaz diyor. Gandhi ise demokrasinin ruhu bir takım şeyleri ortadan kaldırarak elde edilebilecek bir şey değildir. Demokrasi kalbin değişmesini gerektirir diyor. Ya da Aung San Suu Kyi, demokrasi ve özgürlük insanın asla vazgeçemeyeceği iki rüyadır diyor. Evet efendim, demokrasi hakkındaki bazı görüş ve düşünceler böyle. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
3: İletişimin ne tanımamak gerekiyor? İletişim denildiği zaman genellikle tarafların birbiriyle konuşması, bilgi aktarmakla geliyor. Yani Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Birbiriyle anlaşanlar aynı dili konuşanlar değil, benzer duyguyu paylaşanlardır. Yani bu duygu paylaşmayı başarabilirse kimse, yani iletişimin birinci ayağı bilgi aktarım ayağı, ikinci ayağı duygu aktarım ayağı. Şimdi erkekler bilgi aktarımını ön planda tutarlar. Yani herhangi bir sorun varsa bilgiyi aktararak, sorunu çözerek bitirmek isterler. Kadınlarda iletişimin duygu aktarım ayağı daha önceliklidir. Yani bir kadın sorun yaşadığı zaman bu sorunu çözmekten önce yalnızlığı gidermeyi ön planda tutar. Süreci düşünür. Rahatlamayı kadını rahatlatacak o anda hemen çözüm bulunması değil, yalnız olmadığını hissetmesi, duyguların anlaşıldığını hissetmesi, değer verildiğini, önem verildiğini hissetmesi, duygusal ihtiyaçlarını giderdiği an çözüm bulmayı daha sonraya bırakır. Ama erkek beyni burada farklı çalışır. Erkek beyin sistematiğiyle kadınınki doğuştan farklı çalışıyor. Erkek bir sorunla karşılaştığı zaman erkek hemen soruna işte matematiksel, mantıksal çözümler bulur, kar zarar analizi yapar, bu sorunu öyle değil böyle olsun der, konuyu bitirir. Ama kadın aynı şeyi tekrar tekrar anlatma ihtiyacı. Sık rastladığımız örnek. Bu neden oluyor? Konuşulduğu halde aynı şey. Bu kadının psikolojik ihtiyaçları erkeklerden farklı. Kadınlar daha çok sağ beyinle çalışıyorlar, duygusal beyinle. Duygusal baskınlık ön planda. Yani duygusal zeka yönünden kadınlar bir adım daha ileride erkeklerden. Bu özellikleri nedeniyle duygusal ihtiyaçları daha fazla ve kolaylıkla duygusal ihmal yaşıyorlar. Ve belli bir duygusal ihtiyaçlar giderilmediği zaman duygusal olarak yetersiz hissediyorlar. Aynı bu vücutta demir eksikliği olduğu zaman nasıl belirtiler verir? Aynı şekilde sevgi eksikliği olduğu zaman da ruhsal belirtiler dediğimiz işte birçok rahatsızlık ortaya çıkıyor. Bunu en çok kadınlarda yaşanmasının sebebi beyinsel özellikleriyle ilgili. Bu iletişimin bu iki ayağı, bilgi aktarımı ve duygu aktarımı ayağını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Sadece yani iletişim denildiğinde bir problemi oturup konuşmak değil, probleme bakış açıları önemli. Bu olumsuz eş tiplemelerinde genellikle bizim mesela bir erkek evin ihtiyaçlarını karşıladığın zaman, evin ekmeğini getirdiği zaman, eğitimle ilgili ihtiyaçları karşıladığı zaman ben vazifemi yaptım diye düşünüyor. Erkek yani iyi bir iş adamı olabilir. Fakat iyi iş adamı olmanın dışında iyi baba olmak, iyi eş olmak, hepsi bütün rolleri beraber götürmek gerekiyor. Baba rolünü, iyi eş rolünü aynı anda yaşayamazsa, uygulayamazsa başarılı bir iş adamı olur. Fakat başarılı bir diyelim bir müdür olur, başarılı bir doktor olur, mühendis olur. Fakat bakıyorsunuz babalık konusundaki hatalarının bedelini öder. Bu nasıl bir taşı yere, havadan yere atarsak kesin kurallar, yasalar vardır. Düşer, kırılır. Yani fizik kanunları vardır. Aynı şekilde böyle kesin net psikoloji kanunları var. Psikoloji kanunlarına uymayan bedelini öder. O psikoloji kanunlarından birisi de evliliğin paylaşım, duygusal paylaşım ihtiyacı. Bunlar gözükmüyor. En büyük zorluk orada zaten. Yani evin gözüken ihtiyaçları var, gözükmeyen ihtiyaçları var. Gözüken ihtiyaçları işte evin yiyeceğini almak, maddi ihtiyaçlarını karşılamak. Ama diğer tarafında soyut ihtiyaçlar da var evde. Duygusal paylaşım ihtiyacı var. Karşılıklı duygu alışverişi gereken bir durum. Yani evliliğin şirketlerden farkı budur. Şirketlerde belli bir amaç için, belli bir çıkar için insanlar çalışırlar, ondan sonra dağılırlar. Ama evlilikte 24 saat çalışma gereken, 24 saat ilgi gereken ve evlilikte gemiyi terk etmek

0: evlilikten önce. Evlendikten sonra evliliğin 3 dönemi var. Birincisi romantik duyguların olduğu dönem. İkincisi güç çatışmaları, kişilik çatışmalarının olduğu dönem. Bu dönemde kişiler, taraflar şanslıysalar yahut akıllı çözümünü üretirlerse 3. dönem olan bağlılık dönemine geçiyor. Şimdi o ikinci, birden ikiye geçişin en büyük sebebi iki tarafta ilgilerini birbirinden başka şeyler yöneltiyorlar. Erkek ilgisini eşinden işine yöneltiyor. İş odaklı çalışıyor. 60 dakikanın 50 dakikası işi düşünüyor, hayatı düşünüyor, para kazanmayı düşünüyor. Maddi birikimleri düşünüyor. Bunları hayat başarısını düşünüyor. Ben de bunları sizin için yapıyorum diyor sorduğu zaman da. Aslında bu bir bakıma tek neden o değil. Görünen neden sizin için ama daha çok egosunu tatmin için mi yapıyor?
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
0: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
2: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
4: Korku insani yanımızdır. Kimi zaman sevgileri pekiştiren bir yanı vardır ki, kaybetme korkusu gibi. Kimi zaman terbiye edip davranışlarımıza şekil vermemize neden olan, kimi zaman uzaklaştıran, ürküten, nefret ettiren başka bir yanı. Farkında mıyız? Yaratmanın sahibi olan Allah, hiçbir duyguyu boşuna yaratmamıştır. Her duygunun bir önceki olayla veya hali hazırda yaşadığımız olayla bir ilgisi, bağlantısı vardır. Yüce Rabbimiz korku duygusunu acizleşip tembelleşmek, pısırıklaşarak sönmek için vermemiştir. Söz gelimi, tehlikelerden korkmak ve hayatta kalmak için tedbirler almak son derece insani bir amaca hizmet eder. Her şeyde olduğu gibi duygularda da ölçülü olmak ideal insan tanımlamasının temelini oluşturur. İfrat derecede her şeyden korkmak, insana nimet olarak sunulmuş hayatı zehir ettiği gibi, tefrit derecesinde korkudan soyutlama ise fıtratımıza aykırı olduğundan başka buhranların yeni bir açılım olmaktan öteye gitmez. Farkında mıyız? Evet, korku bir nimettir. Korkularımız bizim duygularımızın derinliğini veya sığlığını anlamamızı sağlar. Korkular yaşadığımızın, varlığımızın gerçekliğini hissettiren önemli bir araçtır. Hayatında her şeyden korkarak önemli meseleleri önemsiz korkulara kurban eden korkaklar için çok önemli şeyleri feda ettirebilir. Akıl süzgecinden geçmemiş, duygu kabında kıvam bulmamış, her duygu gibi korkular da insan hayatını felakete sürükleyebilir. Bu nedenle bir usulü, bir üslubu, bir kıvamı olmalıdır korkularımızın. Allah-u Teala Bakara suresi 112. ayet-i kerimede, hayır öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir buyurmaktadır. Allah'a sığınan ve onun rızası doğrultusunda yaşayanlara dünya ve ahirette korkunun hiçbir çeşitinden zarar görmeyecekleri müjdelenmektedir.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarkan Soygür hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Bizleri stüdyomuza gelerek onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz size.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Değerli dinleyiciler, hocamızla bugün çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları konusunda sohbet edeceğiz. Hocam, idrar yolu enfeksiyonları erişkinlerde de çocuklarda da olabiliyor çok sıklıkla. Neden oluyor idrar yollarında enfeksiyon? Nasıl tanımlarız? Belirtileri nelerdir acaba?
3: Şimdi isterseniz sondan başlayayım, çünkü özellikle bebekler ve küçük çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının belirtileri erişkinlerden oldukça farklı. Yani bize bebek ve küçük bir çocuk hiçbir zaman işte idrar yaparken yanmam oluyor, sık sık tuvalete gidiyorum, tuvaletimi yapıyorum ama rahatlayamıyorum, zor çiş yapıyorum gibi bir bulguyla gelmez. Genel olarak karşımıza çıkan bulgular huzursuzluk, beslenmeyi reddetme, genel bir keyifsizlik hali, bazen ailenin dikkatini çeken çiş yaparken ağlama gibi durumlardır. Olaya bazı durumlarda ateş de eşlik edebilir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonu ve ateş birlikteliği bizim için önemli bir bulgudur. Çünkü ateşli olan bir idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyonun böbreğe ulaştığını gösterir. Bizim pielonefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonudur ateşli olan. Mesanedeki enfeksiyonlara ise sistit adını veriyoruz ki bunlarda ateş olması beklenmiyor. Çocuklarda neden idrar yolu enfeksiyonları olur diye baktığımız zaman aslında birçok durumda kolaylaştırıcı bir nedenin olduğunu görebiliyoruz. Bunlar özellikle böbrek ve idrar yollarının doğmalık veya sonradan ortaya çıkan yapısal ya da işlevsel problemleri oluyor. İdrar yolları ve kanallarında doğmalık olarak darlıklar, idrar yolunun yerinin normal dışında başka bir yere açılması veya bazen mesanedeki idrarın yukarıya böbreğe geri kaçması idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturuyor, özellikle küçük bebeklerde ve çocuklarda. İdrar kontrolünü kazanmış çocuklarda ise genellikle ön plana çıkan neden işlevsel nedenler. Bunun da başında aslında hatalı tuvalet alışkanlıkları geliyor. Bu hatalı tuvalet alışkanlıkları ailelerin nezdinde hemen temizlik alışkanlığı olarak algılanıyor. Yani temizliği hatalı yaptıklarını düşünüyorlar ama aslında bu daha ikinci planda. Bizim için önemli olan çocuğun düzenli çiş yapması, yani mesanesinin düzenli olarak dolup boşalması. Örnek verecek olursak, ki en sık bunu görüyoruz, uzun süre idrar tutma ve bekletme.
2: Evet.
3: Örneğin işte okul tuvaletinin çocuğun yaşına ve yapısına uygun olmaması veya hijyenik temizlik nedeniyle çocuğun okul tuvaletine gitmek istememiz.
2: Evet.
3: Veya ev ortamında oyunu, çizgi filmi, arkadaşı, bilgisayarı bırakmamak için son dakikaya kadar sıkarak çişini tutması, bir anda sıkışarak tuvalete zor yetişmesi, hatta yetişirken bazen idrar kaçırması ve tuvalette idrarını tam olarak yapmaması, yani mesaneyi tam olarak boşaltmaması, ki buna da aceleci tuvalet alışkanlığı diyoruz.
2: Evet.
3: Bunlar özellikle idrar kontrolünü öğrenmiş, yani çişini tutmayı bilen çocuklarda çok sık karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonları nedenleri. Bu çocuklar genellikle doktor dolaşırlar. İdrar yolu enfeksiyonu tanı alır, antibiyotik verilir, tedavi edilir ama bir

0: geldikten sonra bir süre sonra çişini tutmayı da zaten öğrenir. Yani son evet. dakikaya kadar çiş bekletmek iyi bir şey değil. Ayrıca gene tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarında özellikle çocuk yaş grubunda kabızlık çok önemli bir problem. Yani büyük tuvalet ile idrar kesesinin çok yakın bir komşuluğu var. Ve bizim idrar yolu enfeksiyonlarında karşılaştığımız E. coli dediğimiz mikrop, yani halk arasındaki adıyla koli basile
1: evet.
0: Evet, hepimizin kalın bağırsağında var ve sindirim için gerekiyor. Ama kabızlık bunun miktarının normalden çok daha fazla olmasına yol açıyor. Keza idrar kesesiyle kalın bağırsağın son kısmı çok yakın komşu olduğu için kabızlık ve çok sert büyük tuvalet idrar kesesini adeta dışarıdan sıkıştırarak idrar kesesinin görevini tam yapmasını engelliyor. Evet. Bu da tekrar eden enfeksiyonlara sebep oluyor. Hakikaten bazı çocuklar vardır, sadece kabızlığın tedavisiyle bile bir anda idrar yolu enfeksiyonu sıklığının azaldığını görürüz. Mesela kız çocuklarında keza pişikler ve akıntılar. Ki bu aslında sürekli alt tarafın idrarla bir miktar ıslak kaldığının bir göstergesi. Yani evet. çocuk belli ki tuvalette uygun pozisyonda oturmuyor veya çok çabuk kalkıyor. Bir kısım idrar aşağıya doluyor. O bölgeyi ıslak ve nemli tutuyor. O hafif bir mantar enfeksiyonu pişik ve akıntıya yol açıyor. Bu idrar yolu enfeksiyonunu tetikliyor. Böyle bir kısır döngü oluyor.
1: Kısır bir döngüye evet. giriyor. Tabii.
0: Yani bir idrar yolu enfeksiyonu eğer çocukta çok sık tekrarlıyorsa mutlaka işte erkek çocuksa mesane boşaltımı ve kabızlığa, kız çocuksa yine en başta mesane boşaltımı, kabızlık, ama enfeksiyon var mı, akıntı var mı, pişik var mı, buna da mutlaka bakmak lazım. Aksi takdirde evet. tekrarın önüne geçmek çok mümkün olmuyor.
1: Evet. Hocam, şimdi bu altta yatan faktörleri araştırdıktan sonra teşhis amacıyla ne yapıyorsunuz? Bir kültür yapılıyor mu ve her olguda gerekiyor mu?
0: Tabii yani eğer bir idrar yolu enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa mutlaka bir tam idrar tahlili ve beraberinde idrar kültürünü yaptırmak gerekiyor ki evet. hakikaten doğru bir tedavi başlanabilsin. Genellikle biz idrar örneğini aldıktan sonra antibiyotik tedavisini başlar. Daha sonra gelecek sonuca göre gerekiyorsa tedavimizi değiştiririz.
1: Evet.
0: Yalnız burada da kritik bir nokta var. Çişini tutmayı öğrenen çocuklarda idrar almak kolay. Yani bizim orta akım dediğimiz çocuk bir kaba idrarın ön kısmını dışarı yapar, kalan orta kısmını kaba yapar. Bunu kültüre veririz. Sonucunu evet. alırız. Bu güvenilirdir. Ama bebeklerde, özellikle küçük bebeklerde
1: çok zor.
0: İdrar evet genellikle bir poşet yapıştırılarak toplanır. Ve o poşetle alınan idrar örneği de eğer hele hele bir süre beklemişse bizim kontaminasyon dediğimiz yani dışarıdan bulaşma evet. neticesinde evet. hatalı sonuçlar verebilir. O yüzden küçük bebeklerde eğer sonuca güvenmiyorsak, şüpheli bir durum varsa bazen ince bir sonda yardımıyla direkt idrar kesesinden örnek almak da gerekebilir. Doğru tedaviyi planlayabilmek ve gereksiz işler yapmamak adına. Çünkü bebeklerde bazen hiçbir sorun yokken de tamamen idrarın toplanış şekline bağlı olarak hatalı üremeler evet. ya da hatalı sonuçlarla karşılaşılabiliyor.
1: O da bizim yanlış yapmamıza evet, sebep olabilir.
0: Evet, evet, evet.
1: Hocam, bu teşhisini koyduktan sonra yani bir idrar yolu enfeksiyonu var olduğunu şey yaptıktan sonra, saptadıktan sonra tedavide ne yapıyoruz? Bir de bunu azaltmak ya da korunmak için önerileriniz var mı?
0: Şimdi tabii tedavi enfeksiyonun tipine göre ve çocuğun yaşına göre değişiyor. Şimdi eğer ateşli enfeksiyon yani pielonefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonu var ise bu 10 bazen 14 günlük bir tedaviyi kapsayan bir durum. Küçük bebeklerde ağızdan antibiyotiğin alınamadığı durumlarda, bulantı kusmanın eşlik ettiği çocuğun ilacı tam alamadığı durumlarda ilk başta biz damar yoluyla bir tedavi başlayıp ikinci, üçüncü günden sonra ağız yoluyla tedaviye geçiyoruz.
1: Evet.
0: Ama sistit dediğimiz mesanede sınırlı, ateşe yol açmamış enfeksiyonlarda özellikle kısa süreli 3 gün hatta bazen 5 günlük tedaviler yeterli oluyor. Tedavi ettikten sonra mutlaka tedavimizin başarısını tekrar idrar tahlili ve kültürü alarak kontrol etmek gerekiyor. Yani idrar evet. temizlenmiş mi, buna bakıyoruz.
1: Evet.
0: Eğer çocuğun tekrar tekrar idrar yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü varsa biraz önce konuştuğumuz çiş yapmayla ilgili, büyük tuvaletle ilgili sorunlar var mı? Bunları çok iyi sorguluyoruz. Bu sorunlar varsa mutlaka çözümüne yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Evet. Bazı durumlarda da bu sorunları çözene kadar veya gene bu sorunlar yok ama tekrar eden enfeksiyonlar varsa

0: 2 aylık ya da 3 aylık bir koruyucu antibiyotik programına başlayabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu şu demek, tedavi edici antibiyotiğin aşağı yukarı 3'te 1 ya da 4'te 1'i dozda. Yani evet, aslında var olan bir enfeksiyonu tedavi etmek için değil de bir enfeksiyonun tekrar etmemesi, yani ortaya çıkmaması için evet, verdiğimiz bir antibiyotik tedavisi oluyor ki evet, koruyucu antibiyotik tedavisi bazen bizim eradikasyon dediğimiz, yani enfeksiyonun kabaca kökünün kazınmasında önemli destekleyici bir yaklaşım oluyor. Bazı durumlarda hakikaten bunu uygulamakta fayda görüyoruz. Ama her şeyde olduğu gibi öncelikle altta yatan bir sebep varsa bunu ortadan kaldırmak lazım.
1: Evet. Hocam yine korunmak veyahut da yine enfeksiyonu daha bir kolay göğüslemek için bol su içmeyi, yani idrar miktarını artırmayı da öneriyor musunuz?
0: Tabii bu çocuğun yaşına göre evet, önerdiğimiz bir durum. Yani çok küçük bebeklerde bunu sağlama şansı yok ama büyük çocuklarda tabii ki, yani bol su bu işin olmazsa olmazı. Keza evet, gıda alışkanlığı da önemli. Örneğin çok asitli, gazlı içeceklerin tüketilmemesi, aşırı tuz yükü fazla olan özellikle abur cubur türevi, cips türevi gıdaların tüketilmemesi, acı, ekşi, baharatlı gıda alımından uzak durulması, mesaneyi rahatlatması, büyük tuvaleti rahatlatması açısından indirekt de olsa, yani dolaylı da olsa idrar yolu enfeksiyonu gelişimini azaltıyor. Düzenli banyolar önemli. Özellikle ev ortamında tuvalet sonrası temizlenirken biz ılık suyla temizlenmeyi öneriyoruz. Aşağı bölgenin çok fazla tuvalet kağıdıyla, ıslak mendille tahriş edilmemesi, temizlik şeklinin yönü ve mümkünse de günlük sıcak ılık oturma banyoları tarzında banyoların yaptırılması çocuğa gene dolaylı olarak enfeksiyon riskini azaltan uygulamalar.
1: Anladım. Bunlara da dikkat edilmesi
0: evet,
1: gerekli tabii.
0: Evet.
1: Evet. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugünkü stüdyo konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn Sina Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarkan Soygür hocamızdı. Hocamızla çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve korunması konusunda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizleri onurlandırdığınız stüdyomuza gelerek çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu, mutlu günler diliyorum.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı da yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba? Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
4: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
5: Çocuğun ışığını ne zamandı? Aile hekimimi
6: değiştirmek istiyorum.
5: Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
6: En yakın hastane nerede?
7: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. E-Nabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan E-Nabız'a E-Devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, israf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. Adüyefem'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum. Hesabım
3: şifre 14 15 11.
5: Ben puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı, arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemalı, sabretmeyen maksudunu bulamaz. Ah çeker aşıklar ağlar zarınan, yüce dağlar şöhret bulmuş karınan. Çağlar deli gönül ırmaklarınan, ağlar ağlar gözyaşların silemez. Veysel günler geçti yaş 60 oldu, döküldü yaprağım güllerim soldu. Gemi yükün aldı gam ile doldu, harekete kimse mani olamaz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçete size antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

çocuklarımızın geleceği için aklımızı başımıza almamız, daha sağduyulu olmamız gerekmiyor mu artık? Burası bizim yuvamız. Ve biz yuvamızı göz göre göre ölüme terk ediyoruz. Halbuki

Günahımızı sadece biz çekmiyoruz ki. Çiçekler ölüyor, hayvanlar ölüyor, dünya ölüyor. Yeşil bir ağacın gölgesine salıncak kurma şansını, çocuklarımızın

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'e gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım